0: Ben sana aşk
1: mı darlasam mı? Aşk mı darlasam mı?
0: Aşk mı darlasam mı?
1: Güzelliğim
0: güzelliğim uğrayım.
1: Bu
0: istisna zimati. Manuş bagyara vida burada kusi.
1: Ağzı ağzı
0: ağzı ufri.